0: Çok çalmayınız.
1: Çalmayayım.
0: Lütfen alın.
1: Is your trauma name was Sheraton Mountain 1327?